0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Limitsiz hit müzik.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD Başkanı Trump tarihi Çin ziyareti için Pekin'de. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Trump'ı görkemli bir törenle karşıladı. İki liderin tarihi zirvesinde Orta Doğu'da savaş, Tayvan meselesi, ikili ticaret konularının ele alındığı tahmin ediliyor. Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi'nin savaşı bitirebileceği umudu gündemde. Donald Trump, Çin ziyaretiyle ilgili ilk mesajlarında rakip değil ortak olmalıyız. Çin'le geleceğimiz harika olacak. Çin'e üst düzey CEO'ları getirdim, dedi. Yurdumuzun büyük bölümü bugün şiddetli sağanağın etkisi altına giriyor. Meteoroloji ve Bakanlık tarafından tam 39 il için sarı kodlu uyarı verildi. Samsun'un Havza ilçesinde 10 dakika etkili olup sele neden olan yağışların benzeri bugün Türkiye'nin büyük bölümünde etkili olabilir. Mersin'de akaryakıt depolama tesisinde yangın çıktı. Bir işçi hayatını kaybetti. Atlas Çağlayan cinayetinin ardından aileye tehdit mesajları atan sanığa toplam 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi. İstanbul Başsavcılığı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadelerini Ankara 36. Hukuk Dairesi'ne gönderdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 25 şüpheli için gözaltı kararı alındı. CHP ikinci kez seçim talebiyle siyasi parti ziyaretlerine başladı. İlk durak DEM Parti oldu. Şanlıurfa ve Düzce merkezli yasa dışı bahis operasyonlarında 116 şüpheli yakalandı. Dışişleri Bakanlığı Ermenistan'la ticaretin başlatılmasına hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun gizlice Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ettiği iddia edildi. İran, İsrail'le işbirliği yapanlar hesap verecek tepkisini gösterdi. Fransa'da bir kruvaziyer gemisinde norovirüs şüphesi nedeniyle bir yolcunun hayatını kaybetmesinin ardından 1700'den fazla kişi karantinaya alındı. Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy için 7 yıl hapsi, 300 bin euro para cezası ve 5 yıl siyasi yasak talep edildi. ABD Başkanı Trump'ın adayı Kevin Warsh'un Fed Başkanlığı Senato'da onaylandı. Kurban Bayramı dolayısıyla artacak yolcu talebinin karşılanabilmesi için ek vagon ve seferlerle trenlerde 18 bin kişilik kapasite oluşturuldu. Bugün İstanbul'da yağmur kuvvetli, sıcaklık 17 derece, İzmir, Ankara, Bursa, Antalya'da da yağış şiddetli.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençler Birliği'ni 2-1 yenen Trabzonspor finalde Konyaspor'un rakibi oldu. Şampiyonu belirleyecek Türkiye Kupası finali 22 Mayıs'ta Antalya Stadyumu'nda oynanacak. Basketbol Süper Ligi 29. hafta erteleme maçında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi deplasmanda 85-72 mağlup etti. Fenerbahçe normal sezonu lider tamamladı. Midtjylland'de forma giyen 23 yaşındaki Türk sol kanat oyuncusu Aral Şimşir, Danimarka Süper Ligi'nde yılın profili seçildi.

0: Metro FM.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
3: Benzinin litre fiyatına 1 lira 7 kuruş zam geldi. Bakır tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Emekli maaşları ve Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-22 Mayıs tarihlerinde ödenecek. Savaşın enerji altyapısına verdiği hasar ve Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla küresel petrol arzı Nisan'da günlük 1,8 milyon varil azaldı. OPEC üretimi ise son 35 yılın en düşük seviyesine geriledi.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
0: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
4: Cemil Orhan'la Morning Call.

Kapanla Morning Club'a hoş geldiniz. 14 Mayıs Perşembe sabahındayız. Ve her sabah olduğu gibi bu sabahta amacımız güne bir an önce enerjik bir şekilde, iyi bir şekilde başlamak. Bunun için ben üstüme düşen her şey...

bahar geldi diye rehavete girmemek lazım. Malum bugün biraz üşüyebilir, hatta ıslanabilirsiniz. Isınabilirsiniz demiyorum, ıslanacaksınız bayağı. Gelecek İstanbul 17 derece, Ankara 24, İzmir 23 derece. Bunlar en yüksek sıcaklıklar ama bol bol gümbürtülü yağış var, bilginize.

0: Sa.
1: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Sueno Otelleri Sibel Can, Funda Arar ve Altay konserleriyle unutulmaz bir yaz için Joli'de. 7500 TL'ye varan bonus fırsatı ve Joli ayrıcalıklarıyla tatil yapmak için hemen yerinizi ayırtın. Detaylar jolitour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
5: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trink Sat.
6: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
7: Kredi? Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.

0: Petnas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petnas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petnas, Türkiye'nin lastiği. Petnas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Ben böyle taksite girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var?
2: Ula Aslı senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Ne acele kılçık hocam.
4: Albayrak Finans. 25 yıl önce yemek sepeti kapının

etmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
2: QNB'ye geçmek.

0: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Siz de hemen Alternatif Bank'lı olun, bahar kredinizde bütçenize destek olun. %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Metro FM.

0: kim tutar seni? Reklamlar.
1: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
2: Metro FM. Cemil Orhan'la Morning Club devam ediyor.

Dan en sevilenlerinden bir tanesi The Second Voice ve Let Me Be Metro FM'de. 7.30'da bizi uyandıran şarkılardan biri oldu. Marshmello and Mary ve Friends'le şimdi yakın geçmişteyiz.

0: Güney Metro FM'le enerjik başlayan o insan. O insan. Sana da günaydın.
1: Metro FM.
0: Eğlence, zarafet, huzur. Tatilin tüm halleri Crystal Hotels'te. Anlardan anılara dönüşen tatil keyfi Crystal Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: Anı kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap. Tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar bireysel emeklilik planına 30.000 TL ve katlarında toplu ödeme yaparak çekilişe katılan bir kişiyi 200.000 TL, bir kişi

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur. Arabanı arabamla Takoma, değerinde
1: Trink Sat. Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de. Handi Kredi.
4: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
5: Gelsin mi?
6: Gelsin!
5: Şimdi siparişini tıkla gelsin Gelal'dan ver. Gelal'da ilk siparişine 100 lira indirim kazan. Detaylı bilgi tıkla gelsin uygulamasında.
6: Tıkla gelsin.
7: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
8: Canım karım.
7: Ula senin ne işin var burada?
8: Ula Aslı senin ne işin var burada?
7: Araba almaya geldim.
8: Ben de.
9: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
8: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
7: Ne acele kılçık hocam.
10: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
11: Ben QNB'ye geçiyorum.
12: Uzmanınız.
13: Reklamlar.
14: Yazın en güzel yanı ETS fırsatları.

0: Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
2: Limitsiz Metro
3: FM. Cemil Orhan'la Morning Club devam ediyor.

Yazın yaklaştığını müjdeleyen haberlerden bir tanesi tabii Bodrum'daki lahmacun fiyatlarını öğrenmektir. Belli olmuş bu yıl Bodrum'daki bazı mekanlardaki lahmacunun fiyatı 30 euro. Ne kadar ediyor diye soracak olursanız 1600 TL bir lahmacun. Bodrum'da böyle yenilecek. Tabii Bodrum'daki bütün mekanlardan bahsetmiyoruz. Bazı mekanlarda biraz müşterisini bu fiyatlarla belirliyor diyelim. Hani bunu ödeyebilen gelsin diyor diye yorumlayabiliriz. Metaboy'la Yalla FC ile devam yola, günaydın.

0: erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar bireysel

0: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları hangi kredide? Hangi kredi? Arabanı arabamla
1: Takoma değerinde tüm sat. Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
2: Gelsin mi?
3: Gelsin!
2: Şimdi siparişini tıkla gelsin Gelal'dan ver. Gelal'da ilk siparişine 100 lira indirim kazan. Detaylı bilgi tıkla gelsin uygulamasında. Tıkla gelsin.
4: Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD Başkanı Trump tarihi Çin ziyareti için Pekin'de. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Trump'ı görkemli bir törenle karşıladı. İki liderin tarihi zirvesinde Orta Doğu'da savaş, Tayvan meselesi, ikili ticaret konularının ele alındığı tahmin ediliyor. Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi'nin savaşı bitirebileceği umudu gündemde. Donald Trump, Çin ziyaretiyle ilgili ilk mesajlarında rakip değil ortak olmalıyız. Çin'le geleceğimiz harika olacak. Çin'e üst düzey CEO'ları getirdim, dedi. Yurdumuzun büyük bölümü bugün şiddetli sağanağın etkisi altına giriyor. Meteoroloji ve Bakanlık tarafından tam 39 il için sarı kod uyarı verildi. Samsun'un Havza ilçesinde 10 dakika etkili olup sele neden olan yağışların benzeri bugün Türkiye'nin büyük bölümünde etkili olabilir. Mersin'de akaryakıt depolama tesisinde yangın çıktı. Bir işçi hayatını kaybetti. Atlas Çağlayan cinayetinin Enerji ve Bakanlık tarafından tam 39 il için sarı kod uyarı verildi. Samsun'un Havza ilçesinde 10 dakika etkili olup sele neden olan yağışların benzeri bugün Türkiye'nin büyük bölümünde etkili olabilir. Mersin'de akaryakıt depolama tesisinde yangın çıktı. Bir işçi hayatını kaybetti. Atlas Çağlayan cinayetinin ardından aileye tehdit mesajları atan sanığa toplam 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi. İstanbul Başsavcılığı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadelerini Ankara 36. Hukuk Dairesi'ne gönderdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 25 şüpheli için gözaltı kararı alındı. CHP ikinci kez seçim talebiyle siyasi parti ziyaretlerine başladı. İlk durak DEM Parti oldu. Şanlıurfa ve Düzce merkezli yasa dışı bahis operasyonlarında 116 şüpheli yakalandı. Dışişleri Bakanlığı Ermenistan'la ticaretin başlatılmasına hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun gizlice Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ettiği iddia edildi. İran, İsrail'le işbirliği yapanlar hesap verecek tepkisini gösterdi. Fransa'da bir kruvaziyer gemisinde norovirüs şüphesi nedeniyle bir yolcunun hayatını kaybetmesinin ardından 1700'den fazla kişi karantinaya alındı. Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy için 7 yıl hapsi, 300 bin euro para cezası ve 5 yıl siyasi yasak talep edildi. ABD Başkanı Trump'ın adayı Kevin Warsh'un Fed Başkanlığı Senato'da onaylandı. Kurban Bayramı dolayısıyla artacak yolcu talebinin karşılanabilmesi için ek vagon ve seferlerle trenlerde 18 bin kişilik kapasite oluşturuldu. Bugün İstanbul'da yağmur kuvvetli, sıcaklık 17 derece. İzmir, Ankara, Bursa, Antalya'da da yağış şiddetli.
2: Metro FM, limitsiz hit müzik.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Benzinin litre fiyatına 1 lira 7 kuruş zam geldi. Bakır tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Emekli maaşları ve Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-22 Mayıs tarihlerinde ödenecek. Savaşın enerji altyapısına verdiği hasar ve Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla küresel petrol arzı Nisan'da günlük 1,8 milyon varil azaldı. OPEC üretimi ise son 35 yılın en düşük seviyesine geriledi.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz.
6: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: O3 Avrupa Otoyolu'nun 2-3. kilometreleri arasında Hadımköy Kavşağı, Çatalca Kavşağı, Karasubiye düğünde onarım çalışmaları nedeniyle Edirne istikametinde şerit daraltma yapılarak trafik akışı kontrollü şekilde sağlanıyor.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
8: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro, Metro FM,
9: non-stop Metro.
5: Cemil Orhan'la Morning Club devam ediyor.

ikinci saatine hoş geldiniz. Aramıza yeni katılanlara da günaydın. Şimdi Bad Style'la başladığımız ikinci saatimize Ed Sheeran'la devam edelim. Shape of You.

Dertleri listesi yenilenmiş, güncellenmiş. Peki nasıl listemiz? Şöyle 5'ten 1'e doğru sayalım. 5 numarada Afyon sucuğu var. Tabii sucuk konusunda hep bir kapışmada vardır. İşte Kayseri sucuğu mu, Kastamonu mu, Afyon mu? Ama Afyon bu konuda

0: yapılan yerde içtiğinizde nefistir. Hatta yediğinizde de diyebiliriz. Yani sadece çorbada diyemeyiz beyran için. Başlı başına bir yemek. 3 numarada Antakya künefesi var. Yani gerçekten dünyanın bence en güzel tatlılarından biri. Türk mutfağının 3 numarasına gelmiş. 2 numarada Erzurumlular. Evet. Oltu kebabı, oltu cağ kebabı. 2 numarada. 1 numarada ne var dersiniz? Bence hiçbiriniz tahmin edemeyeceksiniz. Kalamar tava. Evet. Kalamar tava Türk mutfağının en iyi lezzeti olmuş. İlk sıraya gelmiş. Bu lezzetli listenin ardından hadi lezzetli bir şarkıyla devam edelim şimdi. BB Risha ve Faithless New Religion şimdi Metro FM'de.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Sueno Otelleri Sibel Can, Funda Arar ve Altay konserleriyle unutulmaz bir yaz için Joli'de. 7500 TL'ye varan bonus fırsatı ve Joli ayrıcalıklarıyla tatil yapmak için hemen yerinizi ayırtın. Detaylar jolitur.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar Joli Tur hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar bireysel

0: halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
4: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Aslı senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Ne acele kılçık hocam.
4: Albayrak Finans. 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
4: Büyük rahatlık Paytr.
5: Dondurucu.
6: Reklamlar.
7: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. Cemil Orhan'la Morning Club devam ediyor.

Güne başlarken güzel şeyler duymaya ihtiyacımız var. Güzel şeyler olmuyor mu? Olan şeyler var. Mesela dünya genelinde birçok yerde mesela plastik poşetler yasaklandı ya. Bunun nasıl bir faydası oldu? Bununla ilgili bir haber çıktı karşıma. Gerçekten plastik poşet yasakları sonrası ya da işte bu ne bileyim paralı hale geldi mesela plastik poşetler. Bu uygulamalardan sonra kıyılardaki plastik atıkları neredeyse yarı yarıya azalmış. Yani bu tip dokunuşlar faydalı mı değil mi falan filan diye düşünürken bunun böyle olumlu bir sonucuna da ulaşmak bence dünyamız için güzel bir gelişme, güzel bir haber. Hani bazen gerçekten ya o poşeti de şey yapmayayım dediğinizde gerçekten de dünyaya faydalı oluyormuşsunuz. Bunu da bilmek lazım. Metro FM'desiniz. 8.28 ve güne şimdi Dino Ro, Gigi D'Agostino işbirliği In My Mind'la devam edelim.

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Ne ister ister
1: ol. Metro FM'siz uyanamayanlar. Bu şarkı.

ikilinin bir araya gelmesi iyi geldi değil mi? Scott Oy ve Minelli Yesterday ile Metro FM'deydi. Ve şimdi The Weeknd zamanı, Can't Feel My Face.

Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar bireysel emeklilik planına 30.000 TL ve kartlarında toplu ödeme yaparak çekilişe katılan bir kişiyi 200.000 TL...

0: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
5: Kredi? Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
6: Gelsin mi?
7: Gelsin!
6: Şimdi siparişini tıkla gelsin Gelal'dan ver. Gelal'da ilk siparişine 100 lira indirim kazan. Detaylı bilgi tıkla gelsin uygulamasında.
7: Tıkla gelsin.
8: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
9: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
10: Ben QNB'ye geçiyorum.
11: 25 yıl önce Yemek Sepeti kapı

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
2: Büyük rahatlık Paytr.
3: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Siz de hemen Alternatif Banklı olun, bahar kredinizde bütçenize destek olun. %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
4: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
5: Limitsiz hit müzik.

0: Reklamlar.
1: Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS ile gel.
3: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
4: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
5: Limitsiz hit müzik.
4: Cemil Orhan'la Morning Club devam ediyor.

0: Mayıs sabahındayız. Peki bugün ne kutlanır sorusunun cevabını vermenin zamanı gelmedi mi? Tabii ki geldi. Şimdi bakalım bugün neleri neleri kutluyormuşuz. Faruk Eczanesi. Eczacılar, bugün sizin gününüzmüş. Evet, Faruk Eczanesi başta olmak üzere tüm eczacıların eczacılık günü kutlu olsun. Hayat hastalıklarımıza derman bulan, bazen nöbetçi olarak böyle sabahlayan, umarım uzakta değildir diye dua ettiğimiz beyaz önlüklü gizli kahramanlarımızın, tüm eczacıların eczacılık günü kutlu olsun. Anneler gününü kutlamayı unutan var mı? Unutulur mu ya? Yani o kadar da unutkan olamazsınız ama unutanlar varsa bugünü de kullanabilirsiniz. ABD ve birçok ülkede Anneler Günü genelde Mayıs ayının ikinci pazarında kutlansa da bazı bölgelerde, Amerika'nın bazı bölgelerinde 14 Mayıs tarihi böyle resmi tarih olarak anılıyormuş. Yani ikinci pazar değil de 14 Mayıs'ı sabitlemişler. Öyle yerlerde varmış. Ya ben bilmiyordum ikinci pazar olduğunu, 14 Mayıs diye biliyordum diye belki yırtabilirsiniz ama zor, bilemedim artık. Bugün doğan isimlere bakalım. Güç seninle olsun diyen adam. Star Wars evreninin yaratıcısı, bir sinema efsanesi George Lucas doğmuş 1944'te. Çok çok çok zengin ama zeki de, Facebook'u kurdu. Sonrasında Instagram, WhatsApp gibi çok kullandığımız bu platformların da patronu oldu. O isim teknoloji girişimcisi Mark Zuckerberg bugün doğan isimler arasında. Yüzüklerin Efendisi'nin Galadriel'ı çok önemli filmlerde oynadığı çok önemli karakterleri canlandırdı. Cate Blanchett, Oscar'lı oyuncu, bugün doğmuş. Bir başka önemli isim, yine bir aktör, Rezervuar Köpekleri'yle de bilirsiniz. Tim Roth da bugün doğan isimler arasında. Peki bugün andığımız isimler arasında kimler var? Çok önemli isimler dünyamıza veda etmiş. Onlardan biri B.B. King. Yani gitara ruh katan bir adam. Blues müziğinin efsane kralı B.B. King. 2015'te kaybetmiştik. Ve bir diğer özel isim, müzik tarihinin en özel adamlarından biri, My Way diyerek kendi bildiğini okuyan, cazın, popun gelmiş geçmiş en karizmatik sesi Frank Sinatra da bugün dünyamıza veda etmiş. Evet, böyle bir gündeyiz. Aranızda doğum günü kutlayanlar, yıl dönümü kutlayanlar varsa biz de partinize ortağız, kutlamanıza ortağız. Yine önümüzdeki saatte de en sevdiğiniz şarkıları dinlemeye ve oradan buradan şuradan konuşmaya devam edeceğiz.
1: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.

0: Mesut
1: Süreyle Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD Başkanı Trump tarihi Çin ziyareti için Pekin'de. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Trump'ı görkemli bir törenle karşıladı. İki liderin tarihi zirvesinde Orta Doğu'da savaş, Tayvan meselesi, ikili ticaret konularının ele alındığı tahmin ediliyor. Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi'nin savaşı bitirebileceği umudu gündemde. Donald Trump, Çin ziyaretiyle ilgili ilk mesajlarında rakip değil ortak olmalıyız. Çin'le geleceğimiz harika olacak. Çin'e üst düzey CEO'ları getirdim, dedi. Yurdumuzun büyük bölümü bugün şiddetli sağanağın etkisi altına giriyor. Meteoroloji ve Bakanlık tarafından tam 39 il için sarı kodlu uyarı verildi. Samsun'un Havza ilçesinde 10 dakika etkili olup sele neden olan yağışların benzeri bugün Türkiye'nin büyük bölümünde etkili olabilir. Mersin'de akaryakıt depolama tesisinde yangın çıktı. Bir işçi hayatını kaybetti. Atlas Çağlayan cinayetinin ardından aileye tehdit mesajları atan sanığa toplam 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi. İstanbul Başsavcılığı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadelerini Ankara 36. Hukuk Dairesi'ne gönderdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 25 şüpheli için gözaltı kararı alındı. CHP ikinci kez seçim talebiyle siyasi parti ziyaretlerine başladı. İlk durak DEM Parti oldu. Şanlıurfa ve Düzce merkezli yasa dışı bahis operasyonlarında 116 şüpheli yakalandı. Dışişleri Bakanlığı Ermenistan'la ticaretin başlatılmasına hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun gizlice Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ettiği iddia edildi. İran, İsrail'le işbirliği yapanlar hesap verecek tepkisini gösterdi. Fransa'da bir kruvaziyer gemisinde norovirüs şüphesi nedeniyle bir yolcunun hayatını kaybetmesinin ardından 1700'den fazla kişi karantinaya alındı. Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy için 7 yıl hapsi, 300 bin euro para cezası ve 5 yıl siyasi yasak talep edildi. ABD Başkanı Trump'ın adayı Kevin Warsh'un Fed Başkanlığı Senato'da onaylandı. Kurban Bayramı dolayısıyla artacak yolcu talebinin karşılanabilmesi için ek vagon ve seferlerle trenlerde 18 bin kişilik kapasite oluşturuldu. Bugün İstanbul'da yağmur kuvvetli, sıcaklık 17 derece, İzmir, Ankara, Bursa, Antalya'da da yağış şiddetli.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
1: Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençler Birliği'ni 2-1 yenen Trabzonspor finalde Konyaspor'un rakibi oldu. Şampiyonu belirleyecek Türkiye Kupası finali 22 Mayıs'ta Antalya Stadyumu'nda oynanacak. Basketbol Süper Ligi 29. hafta erteleme maçında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi deplasmanda 85-72 mağlup etti. Fenerbahçe normal sezonu lider tamamladı. Midtjylland'de forma giyen 23 yaşındaki Türk sol kanat oyuncusu Aral Şimşir, Danimarka Süper Ligi'nde yılın profili seçildi.

0: Matiz finans haberlerini sunar.
1: Benzinin litre fiyatına 1 lira 7 kuruş zam geldi. Bakır tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Emekli maaşları ve Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-22 Mayıs tarihlerinde ödenecek. Savaşın enerji altyapısına verdiği hasar ve Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla küresel petrol arzı Nisan'da günlük 1,8 milyon varil azaldı. OPEC üretimi ise son 35 yılın en düşük seviyesine geriledi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Always natural, natural. Forever natural, natural. Non-stop, non-stop metro.
4: Cemil Orhan'la Morning Club devam ediyor.

gerçekten aklına yitirmiş birini anlatmıyor. Bu ilişkide hakkını savundu ve güçlü duygular gösterdiği için karşısındaki erkek tarafından sen delisin diye etiketlenen güçlü bir kadının şarkısı demişti Eva Max bu şarkıya. Bir kez daha günaydın. Metro FM'de Rose ve Bruno Mars'la Apathy ile devam.

Prodigy. Ruhunu da günümüze yansıtan bir şarkı. 90'ların o vahşi rave ruhunu 2000'lerin cilalı sound'uyla buluşturan Global DJs'in yepyenisi, yepyeni mix'i No Good şimdi Metro FM'de.

0: Petrol ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı.

0: Poli ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: 25 yıl önce Yemek Sepeti kapını çaldı.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
2: Büyük rahatlık Paytr.
4: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Siz de hemen Alternatif Bank'lı olun, bahar kredinizde bütçenize destek olun. %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi başvurunuz mobilde. Detaylar alternatifbank.com.tr'de.
5: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
6: Metro FM.

0: erkenden al.
1: Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etsetur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
3: Metro FM. Limitsiz. Hit müzik.
4: Cemil Orhan'la Morning Club devam ediyor.

Hadi kendinize sorgulayın bu araştırma sonucunu. Diyor ki araştırmalar, insanlar 33 yaşından sonra yeni şarkıları kabul etmiyorlarmış. Yani 33 yaşına kadar dinlediğiniz ne varsa onları beynimiz kabul ediyormuş. Bilmiyorum sizin için geçerli mi değil mi?

0: 25 yıldır hep seninle. Reklamlar. Perakende ustalarının mikrosu var.
1: Mikro yazılım, mikro konteyner.
2: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
0: Her işletmenin dinamikleri farklı, ihtiyaçları ayrı. Ancak çoğunun hedefi aynı. İşini büyütmek ve karlılığını arttırmak. Peki hedefler benzerlik gösterse de hedefe giden yolda çözümler aynı mı? Kimi işletme için ERP olmazsa olmazdır. Kimi işletme içinse üretim, perakende ya da depo çözümlerinden de faydalanmanın artık tam zamanıdır. Üstelik her sektörün dinamikleri de ayrı ayrıdır. O zaman işletmenizin ihtiyaçlarına özel doğru çözümleri kullanarak sektörünüzde rekabet avantajı kazanabilirsiniz.
1: Mikro yazılım, mikro konteyner.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.
2: Cemil Orhan'la Morning Club devam ediyor.

kabininde Anima'yı da ağırladık. Nefis görsel şölen eşliğinde. Yani şarkıyı duyarken zaten gözümüzün önünde canlanıyor o gösterisi. Ve artık programın sonuna geldik bugünlük. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında ben Cemil Orhon Morning Club'ın kapılarını sizler için açacağım. Locanızı hazırlayacağım. Tabii ki şarkılarınızı da yarın görüşmek üzere.

0: Cemil Orhan.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: 25 yıl önce yemek sepeti kapı

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençler Birliği'ni 2-1 yenen Trabzonspor finalde Konyaspor'un rakibi oldu. Şampiyonu belirleyecek Türkiye Kupası finali 22 Mayıs'ta Antalya Stadyumu'nda oynanacak. Basketbol Süper Ligi 29. hafta erteleme maçında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi deplasmanda 85-72 mağlup etti. Fenerbahçe normal sezonu lider tamamladı. Midtjylland'de forma giyen 23 yaşındaki Türk sol kanat oyuncusu Aral Şimşir, Danimarka Süper Ligi'nde yılın profili seçildi.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
0: Metro FM.
6: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Benzinin litre fiyatına 1 lira 7 kuruş zam geldi. Bakır tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Emekli maaşları ve Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-22 Mayıs tarihlerinde ödenecek. Savaşın enerji altyapısına verdiği hasar ve Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla küresel petrol arzı Nisan'da günlük 1,8 milyon varil azaldı. OPEC üretimi ise son 35 yılın en düşük seviyesine geriledi.
6: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
0: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro Oto.
8: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
9: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: O3 Avrupa Otoyolu'nun 2-3. kilometreleri arasında Hadımköy Kavşağı, Çatalca Kavşağı, Karasubiye düğünde onarım çalışmaları nedeniyle Edirne istikametinde şerit daraltma yapılarak trafik akışı kontrollü şekilde sağlanıyor.
8: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
9: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
0: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
2: Rock Gucci the Prada, a Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci the Prada.

0: Reklamlar. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
1: Metro FM'in 40 şarkılık listesi Metro FM Top 40'ta geride bıraktığımız haftanın ilk 5 single'ını gelin birlikte hatırlayalım. 5 numarada Dominic Fike.

Let me be. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geri sayım heyecanı her cumartesi 12'de. Tekrarı pazar 16'da radyonuzda. Bu haftanın zirve sahibi değişmemişti. Bieber Reza featuring Faithless, New Religion.

0: takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: Şimdi çok havalı bir şarkı çalacak. Hadi müziğin sesini aç.
1: Limitsiz git müzik.
2: Bitmeyen tatil hissi için Tatil Budur günün şarkısını sizin için seçti.
3: Tatil Budur hissi. Frankie Bir.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum. Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
3: Metro FM.

Reklamlar. Marketing and Media Alliance, pazarlamanın nabzını tutuyor, ritmini yeniden tanımlıyor. 14 Mayıs, İstanbul Swiss Hotel, Collective Pulse, Powered by AI teması etrafında yeni dünyanın ortak ritmi sahnede. MMA Next Conference, seçkin konuşmacılar ve deneyim alanlarıyla pazarlamanın yeni çağını belirleyecek bu özel buluşmada yerinizi alın. Ücretsiz davetiye mmatürkiye.org.tr ve MMA Türkiye sosyal medya hesaplarında. Medya sponsoru Karnaval.

Nirvana Hotels'te yaz başlıyor. Şehrin enerjisi, doğanın sakinliği, eşsiz lezzetler, bitmeyen eğlence, tatilin en ayrıcalıklı hali Nirvana Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: Volkswagen.
1: Sen bütün bir Aikido boyunca vay arkadaşım insanlar başkası için spor yapıyor, sürekli bunu göstermeye çalışıyor. Sonra aradan böyle çok ya bir iki hafta geçti geçmedi spora başladığı anda boy boy fotoğraflar, videolar.
2: Ben sözünün arkasındayım. O sözleri söyledikten hemen sonra bana başka bilinç geldi bebeğim.
1: Sen şimdi eşine evlenme teklif ettin. Ertesi gün şey mi diyorsun? Bana yeni bir güncelleme geldi ve ben vazgeçtim.
2: Sana bakınca aklıma ne geldi biliyor musun? Ankara'nın nesini seversin, İstanbul'a dönmesini var ya o şey. Daha fazla ilişkimiz ilerlemesin.
1: Aynen size. Hiç ilişkimizin ilerlemeyiş çok hoşuma gidiyor Eda'cığım.
0: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
3: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
4: Limitsiz.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Sıra Türkiye Kupası yarı finalinde Gençler Birliği'ni 2-1 yenen Trabzonspor finalde Konyaspor'un rakibi oldu. Şampiyonu belirleyecek Türkiye Kupası finali 22 Mayıs'ta Antalya Stadyumu'nda oynanacak. Basketbol Süper Ligi 29. hafta erteleme maçında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi deplasmanda 85-72 mağlup etti. Fenerbahçe normal sezonu lider tamamladı. Midtjylland'de forma giyen 23 yaşındaki Türk sol kanat oyuncusu Aral Şimşir, Danimarka Süper Ligi'nde yılın profili seçildi.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
6: Metro FM'de

0: Bizde olanlar bunlar. Sende neler var? İstek şarkını bizimle paylaşmanın tam zamanı. Metro FM TR.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar ki...

0: left, left, right, left, right, left, right, go.
1: Reklamlar. Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Ena Pharma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Ena Pharma bilgilendirdi.
2: Bizde olanlar bunlar. Sende neler var? İstek şarkını bizimle paylaşmanın tam zamanı. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: reklamlar.
1: Metro FM'de bu saat tamamen senin. İstek şarkını Instagram'dan bize yaz. Radyonda dinlemenin keyfini çıkar. Metro FM.tr. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Metro FM'de en sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik.

0: Reklamlar.
1: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Benzinin litre fiyatına 1 lira 7 kuruş zam geldi. Bakır tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Emekli maaşları ve Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-22 Mayıs tarihlerinde ödenecek. Savaşın enerji altyapısına verdiği hasar ve Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla küresel petrol arzı Nisan'da günlük 1,8 milyon varil azaldı. OPEC üretimi ise son 35 yılın en düşük seviyesine geriledi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
6: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Ena Pharma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Ena Pharma bilgilendirdi.
7: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever, Metro.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.
1: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Ne?

0: Türkiye'de ilk kez yılın enlerini üniversite öğrencileri belirliyor. Spordan sanata, müzikten sosyal medyaya 36 kategoride favorilerine üniversiteödülleri.com'da oy ver, Türkiye'nin enlerini sen belirle. 16 Mayıs'ta Zorlu PSM'de gerçekleşecek ödül töreni ve gece sonunda Arem Arman'ın sahne alacağı After Party'ye katılmak istiyorsan, sınırlı sayıdaki %50 öğrenci indirimli biletler paso.com'da. Medya sponsoru Karnaval.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.

0: bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
1: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEP bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEP.

0: Volkswagen.
1: Reklama.
2: Güney Kore pop müziğinin nabzı Radyo K-Pop'ta seninle buluşuyor. Hitler, comebackler ve daha fazlası dilediğin her an Radyo K-Pop'ta yayında. K-Pop. Radyo K-Pop Karnaval'da.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Üretim öncülerinin mikrosu var.
3: Mikro yazılım, mikro konteyner.
4: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
2: İşini büyütmek her işletmenin hedefi. Çözümse ERP. ERP programları işletmelere satın alma, üretim, satış ve finans gibi temel iş süreçlerini uçtan uca yönetme kabiliyeti kazandırarak büyümeyi destekler. Perakende, üretim, lojistik veya hizmet. Her sektörün dinamikleri kendine özgüdür. Sektörel ihtiyaçlara özel çözümlerse hem operasyonel süreçleri kolaylaştırmakta hem de işletme karlılığını ve verimliliğini

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar ki

0: Reklamlar.
1: Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Instagram'dan metrofm.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın.
2: Limitsiz hit müzik. Metro FM.

Ziyafet, huzur. Tatilin tüm halleri Crystal Hotels'te. Anlardan anılara dönüşen tatil keyfi Crystal Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

Reklamlar. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40. Metro FM'in 40 şarkılık listesi Metro FM Top 40'ta geride bıraktığımız haftanın ilk 5 single'ını gelin birlikte hatırlayalım. 5 numarada Dominic Fike.

0: Let Me Be. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geri sayım heyecanı her cumartesi 12'de, tekrarı pazar 16'da radyonuzda. Bu haftanın zirve sahibi değişmemişti. Bieber Redsa featuring Faithless, New Religion. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Benzinin litre fiyatına 1 lira 7 kuruş zam geldi. Bakır tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Emekli maaşları ve Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-22 Mayıs tarihlerinde ödenecek. Savaşın enerji altyapısına verdiği hasar ve Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla küresel petrol arzı Nisan'da günlük 1,8 milyon varil azaldı. OPEC üretimi ise son 35 yılın en düşük seviyesine geriledi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
6: Yazın en güzel yanı ETS

0: ben Cengiz. Herkese merhaba. Haftanın gülümseyen iş gününde keyifli güzel bir şarkıyla Metro Online'ı başlattık. Dope Boy adını ilerleyen günlerde yeni baştan çok duyacağız. Daha öncelerde yine duymuştuk, hatırlarsınız. San Kazan'la başladık yolculuğumuza ve arkasına Trip Red ve Diplo'yu ekleyerek o özlediğimiz hip hop şarkılarının güzelliğini bir kez daha hatırlayacağız. 17'ye kadar Cengiz burada.
1: Limitsiz.

Metro FM'de yeni bir strip müzik devam ediyor. 80'li yıllardan bu yana müthiş remixlere imza atan bir isim Dave Oates. Onun hakkında çok fazla bilgi sahibi olmasak da bu harika şarkıları hayatımızın değişik dönemlerinde bize dokunmuş ve keyif vermiştir. Rihanna'nın SNM şarkısını neredeyse baştan yaratmış bu müthiş mixiyle. Ona teşekkürler. Hanima ile yola devam. Metro Online'da Bad

0: akşamlar. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.
1: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam.

de BBB adını bir yerlere yazın. İlerleyen günlerde çok fazla duyabilir, çok fazla isteyebilirsiniz. Ama önce gelin oylamaya katılın. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz'in adresindeyim. Benim şarkıyı orada bulabilir. Story bölümünden hemen oylarınızı kullanın.

çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar.

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu.
1: Limitsiz. Petrol.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Now I like dollars, I like diamonds.

Metro FM'de yeni mixtape müzik devam ediyor. Bir dönemin efsane şarkısı Pete Rodriguez'in I Like It Like That şarkısının sample'ları eşliğinde Cardi B, J Balvin ve Bad Bunny bir araya gelmiş. Bu şarkı Amerika Single listesinde

0: reklama. Enerjik, dinamik, limitsiz, limitsiz. Metro FM.
1: Yazın en güzel yanı ETS fırsatları.

M4's içinde Sidekick sample'larıyla bizi yakalayan o güzel şarkı Fallen Angel'ı dinledik. Saatin şanslı ismi belli oldu. Metro FM TR Instagram adresinden istek şarkılarınızı gönderin demiştim. O da öyle yaptı. Özge Şen Ocak istek şarkısını dinliyor. Shawn Mendes ve Camila Cabello'nun efsanesi Senorita.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Perakende ustalarının mikrosu var.
2: Mikro yazılım, mikro kontene.
3: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
0: Her işletmenin dinamikleri farklı, ihtiyaçları ayrı. Ancak çoğunun hedefi aynı. İşini büyütmek ve karlılığını arttırmak. Peki hedefler benzerlik gösterse de hedefe giden yolda çözümler aynı mı? Kimi işletme için ERP olmazsa olmazdır. Kimi işletme içinse üretim, perakende ya da depo çözümlerinden de faydalanmanın artık tam zamanıdır. Üstelik her sektörün dinamikleri de ayrı ayrıdır. O zaman işletmenizin ihtiyaçlarına özel doğru çözümleri kullanarak sektörünüzde rekabet avantajı kazanabilirsiniz.
2: Mikro yazılım, mikro kontene.
4: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Son günlerin sürpriz şarkılarından biri oldu. Her geçen dakika sevenlerini, merak edenlerin sayısı artıyor. Sayan ve Embor öyle yeni saate adım attık. Ben Cengiz, bu güzel perşembe gününü daha keyifli halde geçirmeniz için bu güzel şarkıları sizler için çalmaya devam edeceğim. 17'ye kadar eylemlerimiz sürüyor. David Guetta, Teddy Swims ve Tones and I geliyor. Gun, gun, gun.
1: Limitsiz.

0: evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz.
2: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya Güven.

Kız şarkısıyla sıklıkla karşımızda ama eski şarkılara yaptığı o müthiş vokalleri de unutmayalım. GZ ile beraber geldi Me, Myself and I radyonuzdaydı. 2015 yılında ikinci albümünün harika bir şarkısıyla önce ülkesi Danimarka'da sesini duyurdu. Sonra Avrupa çapında bu şarkı yayıldı ve oradan Amerika listelerine sıçradı. Sonunda 2016 yılının dünya çapında en çok indirilen 7. şarkısı oldu. Lucas Graham'ın bu harika single'ı. Şimdi remix ile 7 Years Radio

0: TRT. Reklamlar.
1: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Ena Pharma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Ena Pharma bilgilendirdi.
0: Metro FM. Enerjik

Bibi nasıl buldunuz şarkıyı, sevdiniz mi, beğendiniz mi? Radyonuz çalsın mı ilerleyen günlerde? Sorunun cevabı için oylamaya katılın. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz'in son adresindeyim. Story bölümünden şarkıyı paylaşıma ve oylamaya

0: inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası...
1: Metro FM.

Fatih Online ile Cengiz Radyo'nuzda keyifli güzel bir perşembe günü. 14 Mayıs günün tarihi, Alper Bahçekapılı'nın doğum gününü kutluyoruz. Günün şanslı Metro FM dinleyicisi, hem dinleyici olarak hem de doğum günü kutlanan isim olarak sen oldun Alper. Harika bir yıl ve yaş diliyoruz sana radyondan. Doğum günü partine Mayıs'la katılıyoruz biz de. Life is simple senin için Metro FM'de.

0: Reklamlar.
1: Hazırlığın sonunda Fransa'ya gittim. Şantiye diye bir olay var. Orada dil öğrenmek için gönüllü çalışıyorsun. Oradaki insanlar da sana yer ve yiyecek sağlıyor. Abi bana bir mezarlık yapma projesi denk geldi.
2: Daha önce mezarlık yaptın mı?
1: Hayır.
2: Yaptın mı?
1: Hayır.
2: Mezarlık. Ya buna hiçbir ilgin yok yani. Kelime olarak. Taş ustası mısın kardeşim? Sen formları doldururken niye doğru düzgün doldurmuşsun?
1: Hayır, ben 5-10 tane yer seçiyorsun abi. Bu şeye göre atıyorlar seni.
3: Rastgele. Tamam,
1: rastgele atıyorlar.
2: Bence burada tek atıyorlar sensin burada Eda. Bence sen atıyorsun.
4: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
5: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
6: Yazın en güzel yanı ETS fırsatları.

0: şarkılarını sizler için çalıyorum. Jaden Boysen ve Let's Go dinledik. Tam bir yaz şarkısıydı. Arkasından bu yazın iddialı şarkıları arasına girecek olan Makiano single'ı geliyor. Gülşah Bozkurt'un favori şarkısı olarak Gucci.
1: Prada, Gucci, La Prada, La Dolce, Cabana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, La Prada.

0: Reklamlar. Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Benzinin litre fiyatına 1 lira 7 kuruş zam geldi. Bakır tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Emekli maaşları ve Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-22 Mayıs tarihlerinde ödenecek. Savaşın enerji altyapısına verdiği hasar ve Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla küresel petrol arzı Nisan'da günlük 1,8 milyon varil azaldı. OPEC üretimi ise son 35 yılın en düşük seviyesine geriledi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro, Metro, FM,
6: non-stop Metro.
7: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam.

0: şarkıların dünya ile ilişkinizi kesin ve Metro FM dünyasındaki bu harika şarkıları daha yüksek sesle dinlemeye başlayın. Eve dönüş yolculuğunda da hiçbir şey canınızı sıkmasın. Byron Maskell, Fire in the Santa yeni saate adım attık. Arkasından anime hayranları radyonun sesini biraz daha açıyor ve Bad Angel'ın keyfini çıkartıyor.
1: Limitsiz.

0: teması etrafında yeni dünyanın ortak ritmi sahnede. MMA Next Conference. Seçkin konuşmacılar ve deneyim alanlarıyla pazarlamanın yeni çağını belirleyecek bu özel buluşmada yerinizi alın. Ücretsiz davetiye MMAtürkiye.org.tr ve MMA Türkiye sosyal medya hesaplarında. Medya sponsoru Karnaval.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
2: Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Metro 9'de Cengiz Radyo'da The Silent Partner I'm Learning dinledik ve hemen arkasına saatin şanslı ismi Oya Kar'ın favori şarkısını ekliyoruz. My Dear Service'i hatırlıyoruz. O efsane şarkısıyla Flowers. We were good.

Nirvana Hotels'te yaz başlıyor. Şehrin enerjisi, doğanın sakinliği, eşsiz lezzetler, bitmeyen eğlence, tatilin en ayrıcalıklı hali Nirvana Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

Metro FM'de yeni meslek müzik devam ediyor. Eski şarkılarınızı sakın çöpe atmayın. Mutlaka bir gün bir yerde keşfedilip yeni baştan hit olabilir, gündeme oturabilir. Chemical Brothers'ın Go şarkısında olduğu gibi bir dizinin soundtrack albümünü kullanılınca 2026'nın aranan şarkılarından biri oldu yıllar sonra. Medusa ve Becky Hill'la bu güzel günün enerjisini enerjik atmaya devam. Radyonuzda Lose Control.

0: exit fırsatıyla.
1: Reklamlar.
2: Around the world with Arkın.
1: Metro FM'de
3: limitsiz hit müzikle. Hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda.
1: Akşamı birlikte karşılıyoruz.
4: Around the world.
1: Karnaval FM dijital ses kalitesiyle
3: dünyanın her yerinde.
2: Metro FM. DJ'cinizin salla. Metro Online devam ediyor.

Tanıdığımız en karizmatik kadın seslerinden ve görüntüsüyle de aynı karizmaya sahip isimlerden biri Copin yolun sonunu getirdi. Cengiz Ryder uzaydı. Umarım keyifli, güzel ve eğlenceli olmuştur Metro Online saat 14'ten bu yana. Yarın haftanın son iş gününde birlikte partileyeceğiz. 14'te buradayım. Hepinizi bekliyorum.

0: Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS ile gel.
2: ETS'nin
3: en uygun
4: reklamlar.
2: Türkiye'de ilk kez yılın enlerini üniversite öğrencileri belirliyor. Spordan sanata, müzikten sosyal medyaya 36 kategoride favorilerine üniversiteödülleri.com'da oy ver, Türkiye'nin enlerini sen belirle. 16 Mayıs'ta Zorlu PSM'de gerçekleşecek ödül töreni ve gece sonunda Arem Arman'ın sahne alacağı After Party'ye katılmak istiyorsan, sınırlı sayıdaki %50 öğrenci indirimli biletler paso.com'da. Medya sponsoru Karnaval.
3: Metro FM hesabı.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Benzinin litre fiyatına 1 lira 7 kuruş zam geldi. Bakır tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Emekli maaşları ve Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-22 Mayıs tarihlerinde ödenecek. Savaşın enerji altyapısına verdiği hasar ve Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla küresel petrol arzı Nisan'da günlük 1,8 milyon varil azaldı. OPEC üretimi ise son 35 yılın en düşük seviyesine geriledi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Always metro. Forever metro. Non-stop metro.
6: Dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Metro FM. Ben Arkın, limitsiz hit müzikle hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz.
7: Around the world.
6: Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde.
7: Let's go!

Romanyalı Inna'nın dünya sahnesine attığı ilk adım. Roman Dance Trio'su Play and Win prodüksiyonuyla. Mr. Saxo Beat öncesi Doğu Avrupa dans dalgasının ilk transatlantik atlamasını yapan parça. Hot radyonuzdaydı. Sadece Go kısmı için çaldığım zamanları hatırlıyorum. Sıcaklar yaklaşıyor. Benim gibi serin havaları sevenlerin saklanmak isteyeceği zamanlarda. En iyi çözüm cool şarkılarla. Around the World'de dünyayı dolaşmak. Harekette sonuçta biraz rüzgar da var. Perşembe akşamı saat 17. Metro Online için Cengiz'e teşekkürler. Ben Arkın ve hafta içi her akşam olduğu üzere bugün de saat 19'a dek Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de sizin için her gün özel seçtiğim listeyle dünyayı dolaşıyoruz. Türkiye'nin en büyük ses platformunda limitsiz hit müziği dijital ses kalitesiyle dinlemek için ücretsiz Karnaval App'i indirin. Serin kanlı şarkıların arasına gömülmek isteyenlerle 2014'e gidelim. Kanadalı Kisha'nın Brooklyn sokaklarında tek planda konservatuar eğitimli bir balerin olan Kisha'nın kaburgası kırıkken bir ay hareket edemediği dönemde tek seferde tamamlanması büyük şans eseri biten klip. Lo-Fi House'un yeniden doğuşunun miladı. İngiltere bir numarası Kisha ve Hideaway radyonuzda. Around the World with Arkın.

1985 yılındaydı. Kanada Amerika İngiliz karışımı grubun Capsule Records imzalı, İngiltere'de 8, Amerika'da 9 numarasına çıkan, aslında pek bir liste başarısı göstermemiş olmasına rağmen bir reklam imparatorluğunun tohumunu eken parça. Walking on Sunshine radyomuzda. Yıllık 1 milyon dolar reklam ve film telif geliri kazandıran parça EMI'nin Crown Jewel'ları, taç mücevherleri arasındaydı ama 2015'te BMG kataloğu 10 milyon sterline satın aldıktan sonra el değiştirdi. Around the World'desiniz. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de dünyayı dolaşmaya devam ediyoruz. Ben Arkın. 2003 Body Language albümünün ilk single'ı. İzlandalı yazar Emiliana Torini'nin Kylie ile birlikte ürettiği Cuba Electro Clash hibridi. İngiltere bir numarası. 2005 Grammy Best Dance Recording adayı Kylie Minogue parçası. Slow radyonuzda.

0: al.
1: Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etsetur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
3: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
4: Limitsiz hit müzik. Metro
5: FM. Dünyanın en çok dinlenen single'ları
6: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
7: Around the world.
5: Devam ediyoruz.

ve Danca prodüksiyonuyla 7 hafta Amerika'nın bir numarasında kalan 2007 yılında Grammy'de en iyi dans kaydı ödülünün de sahibi Justin Timberlake parçası Sexy Back. Around the world with Arkın.

Bu akşamın yapay zeka kıvrında 60'lar funk yorumuyla 2009 tarihli The End albümünden David Guetta prodüksiyonuyla 14 hafta Amerika'nın bir numarasına kalan Black Eyed Peas parçası I Got A Feeling'in algoritmanın elinde başka bir çağda yeniden inşa edildiği versiyonu radyomuzaydı. 2007 yılına gidiyoruz. Fransız Electro House ikilisi Justice'in Cross albümünden. Biyografik filmi sayesinde tüm dünya listelerinde organik olarak en çok dinlenenler arasında yeniden zirveye oturan Michael Jackson'a özel göndermeyle. Çocuk korosu vokaliyle Michael Jackson'a saklı bir mektup gibi yazılmış. Sözlerin içinde Jackson'ın PYT ve Black or White ya da Working Day or Night parçalarını hatta Jackson 5'in ABC'sine gizli göndermelerle 2007 yılı MTV Video Müzik Ödülleri'nde yılın videosunun adayı. Elektro ekol tanımlayan parçalardan biri. Justice ve DANC.

0: Reklamlar. İşini büyütenlerin mikrosu var.
1: Mikro yazılım, mikro konteyner.
2: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
3: Üretim yapan bir işletmeniz varsa doğru planlama çok önemlidir. Lojistik sektöründeyseniz birden fazla deponun anlık yönetimi ve sevkiyatlar. İnşaat işindeyseniz şantiye takibi. Toptan ve perakende alanındaysanız anlık stok takibi, satış ve sipariş yönetimi. İşinizin olmazsa olmaz bu temel ihtiyaçları için kullanacağınız ERP programı ve sektörel çözümleri doğru seçmeniz gerekir.

Sadece 5209 kopya satışla Fransa'nın S&P listesinde 2008 yılında zirveye çıkmasıyla Fransız chart tarihinin en düşük haftalık satışlı bir numarası rekorunu kıran Logan Wolf parçası. Eric Carter vokalli No Stress radyonuzdaydı. Bakar mısınız? Gerçekten stres yapmayınca istenilen şeylerin daha fazlası gerçekleşebiliyor. Şimdi stres kötüdür, öldürür diye ısrarla uyaran tıp dünyasının uyarıları doğru olabilir. Ancak stresi nasıl değerlendiriyoruz? Sonucu etkileyen asıl çerçeveyi belirliyormuş. Stresi gelişme ve bir öğrenme fırsatı olarak tanımlayanların zarar görmediği bir araştırmanın sonucuna göre kontrollü stres, yani egzersiz sırasında bilerek isteyerek yarattığımız o zorlanma, bulmaca çözerken veya oyun oynarken yarattığımız zihinsel zorlanma, iş stresinden yapısal olarak çok da farklı değil. Gördüğümüz zararın tamamen durumu nasıl algıladığımızla ilgili olduğunu öğrendim ve gerçekten şaşırdım açıkçası. Yani arkadaşlar öyle çok takmayacağız. Dertleri değil, kalçaları sallamak, mood'u savurmak daha yararlı. O zaman renk, o zaman dans. 1989'da English Novelty Group, Jive Bunny and the Master Mixers'in, Glenn Miller'ın In the Mood parçasını intro yapıp Elvis, Bill Haley, Chubby Checker ve Little Richard medleysine kuran, İngiltere'de 5 hafta bir numarada kalan parça, Swing the Moon.

0: Reklamlar.
1: Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS ile gel.
3: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
4: Limitsiz. Metro.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençler Birliği'ni 2-1 yenen Trabzonspor finalde Konyaspor'un rakibi oldu. Şampiyonu belirleyecek Türkiye Kupası finali 22 Mayıs'ta Antalya Stadyumu'nda oynanacak. Basketbol Süper Ligi 29. hafta erteleme maçında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi deplasmanda 85-72 mağlup etti. Fenerbahçe normal sezonu lider tamamladı. Midtjylland'de forma giyen 23 yaşındaki Türk sol kanat oyuncusu Aral Şimşir, Danimarka Süper Ligi'nde yılın profili seçildi.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
6: Şansa kalmaz işiniz Umran oto ekspertiz.
7: Umran oto ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Benzinin litre fiyatına 1 lira 7 kuruş zam geldi. Bakır tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Emekli maaşları ve Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-22 Mayıs tarihlerinde ödenecek. Savaşın enerji altyapısına verdiği hasar ve Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla küresel petrol arzı Nisan'da günlük 1,8 milyon varil azaldı. OPEC üretimi ise son 35 yılın en düşük seviyesine geriledi.
6: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
8: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
9: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: O3 Avrupa Otoyolu'nun 2-3. Kilometreleri arasında Hadımköy Kavşağı, Çatalca Kavşağı, Karasu Viyadüğü'nde onarım çalışmaları nedeniyle Edirne istikametinde şerit daraltma yapılarak trafik akışı kontrollü şekilde sağlanıyor.
8: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
9: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
1: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
8: Dünyanın en çok dinlenilen single'ları,
10: Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda.
1: Around the world.
8: Devam ediyoruz.

Fame albümünün ilk single'ı. Red One ve Akon prodüksiyonuyla Stefani Germanotta'nın yani Lady Gaga'nın pop dünyasına resmi girişini ifade eden, 2008 yılında 22 haftalık sabırlı bir tırmanışla Amerika'nın bir numarasına yerleşen parça. RIAA Diamond sertifikalı Colby O'Donis vokalli Just Dance radyonuzdaydı. Dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Around the World'de 1980 yılına gidiyoruz. Minneapolis'li prodüktör Steven Greenberg'in solo projesiyle. 4 hafta Amerika'da bir numarada kalan, 28 ülkede zirve gören, 1986'da Avustralyalı Suda Econ'un rock yorumuyla, Avustralya'da 7 hafta bir numarada daha kalan dans disco ikonu, kasabadan kaçışın dünya çapındaki hayali, Lips Incorporated parçası, Funky Town. Around the World with Arkan.

0: Metro FM. Limitsiz git müzik.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

2002'nin İspanyol kız üçlüsü Las Ketchup'ın flamenco bestecisi babaları Manuel Cueco Ruiz imzalı Sugar Hill Gang'in 1979 tarihli Rapper's Delight parçasının nakaratını fonetik olarak İspanyolca taklidini yani Enivici Vokya gibi düşünün. Tam olarak nasıl duyduklarını tekrar ettiklerinde söz yazdıkları parça. Dünya çapında 16 ülkede bir numaraya çıktığında ASRH gerçekten dünyanın en bilinen melodilerinden ve hatta sözlerinden birine sahipti. Şimdi bu parçayı ilk kez duyduğunuzda neredeydiniz hatırlıyor musunuz? Ben çok iyi hatırlıyorum çünkü Ibiza'da kuru temizlemeciye gitmek için bir taksideydim. Shazam'ın hayatımızda olmadığı 2001 yazında ne olduğunu bulabilmek ve Türkiye'ye getirmek için epey bir uğraştığımı hatırlıyorum. Zaman hızlı geçiyor gerçekten. Daha da eskiye gidelim. Lambada'yı piyasaya çıktığında ilk kez televizyonda izlemiş olmak ayrı bir durum. 1989'da Fransız-Brezilya karışımı Kaoma'nın dünya çapında 5 milyondan fazla kopya satarak Avrupa bir numaralarında kendisine derin bir yer edinen parçası. Aslında 1981'de Bolivyalı Ant Folk grubu Los Carcas'ın Llorando Se Fue parçasının izinsiz bir çevirisi sayılabilir. 1990'da Los Carcas davayı kazandı. Kaoma büyük tazminat ödedi ve krediyi vermek zorunda kaldı ama şarkı çoktan onların hiti olarak benim bile hafızamda onların şarkısı olarak yerleşti. Yaz şarkısı sandığımız parça aslında çalıntı bir Andean ağıtı. Şaka gibi değil mi? Lambada radyonuzda biz yine de dans edelim.

0: bu yaz çok havalı.
1: Reklamlar.
2: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
3: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
4: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
6: Around the world.
4: Devam ediyoruz.

Todd Zimmer, 1979 tarihli orijinal aşk şarkısı Gloria'yı İngilizceleştirip kendi adımlarından hızlı koşan kayıp bir kadın portresine çeviren Laura Branigan yorumuyla. 1982 yılındaydık, 36 hafta Amerika lisesine kalarak 2 numaraya kadar ulaşan RIAA Platinum sertifikalı Gloria radyonuzdaydı. Around the World'desiniz, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de. Dünyanın en çok dinlenen single'ları ben Arkın'la Around the World'de eve dönüş yolculuğunda size eşlik ediyor. Hayatta kaldığımız zaferler, bizi geliştiren şeyler. 2000 tarihli ilk albümü Not That Kind'dan İngiltere'de 6 numaraya kadar çıkan Ben Artık O Aşktan Çıktım deklarasyonuyla dünyaya açılan Anastasia parçası. 2003'te sırt ağrısı yüzünden meme küçültme ameliyatı için rutin yaptırdığı mamografi sırasında göğüs kanseri teşhisi konan ve henüz 35 yaşındayken The Anastasia Fund'ı kurarak 35 yaş altı kadınların erken teşhis farkındalığını dünya çapında artırmaya çalışan büyük sanatçıdan. 2013'te kanseri ikinci kez geri döndüğünde ise hayatın kendisini yenmesine izin vermeyen Anastasia ve muhteşem parçası Amar Love radyomuzda. Around the World with Arkın.

Alman-Amerikan karışımı Eurodance ikilisi La Bouche, Charleston doğumlu Melanie Thornton vokaliyle Amerika'da 6 ve İngiltere'de 25 numaraya kadar çıkan 1995 yılında 90'ların ortasından itibaren dans pistlerinin imza marşlarından biri haline gelen parça Be My Lover radyonuzdaydı. Dünyanın en çok dinlenen single'ları Around the World'da. Ben Arkın'la sizin için özel seçtiğim listeyle yayında. Bugün biraz nostalji takıldı. 1988 yılına geri gidelim. Detroit Techno akımının pop ana akıma ilk geçiş köprülerinden biri. Kevin Saunders'ın efsanevi Belleville Free üçlüsünden. Paris Gray vokaliyle. Casio CZ-5000 synth ve Roland 909 drum machine'den kurduğu İngiltere 4 numarasına çıkarak underground sound'u ilk 5'e taşıyan parça. Inner City, Good Life.

...leriyle unutulmaz bir yaz için Jolly'de. 7500 TL'ye varan bonus fırsatı ve Jolly ayrıcalıklarıyla tatil yapmak için hemen yerinizi ayırtın. Detaylar jollytour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.

0: Reklamlar.
1: Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS ile gel.
3: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
4: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
5: Metro FM.
3: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
6: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
7: Around the world.
3: Devam ediyoruz.

henüz 19 yaşındaki Fransız DJ Valentin Brunel'in 2016 yılında Avustralyalı funk üçlüsü Cookin' on Three Burners'ın 2009 tarihli orijinaline Kylie Oldis vokali ekleyerek Tropical House yorumuyla yeniden hayat verdiği, İngiltere'de 2 numaraya çıkan Spotify'da 1 milyardan fazla dinleme alan parça Kungs ve This Girl radyonuzdaydı. Hafta içinin ortasını geride bıraktık. Perşembe akşamı eve dönüş yolunda Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosu Metro FM'de size eşlik eden dünyanın en çok dinlenilen single'larıydı. Yarın hafta sonundan bir önce haftanın son eve dönüş yolculuğu için Around the World'de dijital ses kalitesiyle Karnaval App'te ve radyonun nostaljisiyle dinlediğiniz ilin frekansında Metro FM'de olacağız. 1987 yılına gidelim. Kick albümünün dünya çapındaki ilk single'ı. Avustralyalı 6 kişilik grubun Amerika'da bir numaraya çıkan tek parçası. Michael Hutchence'ın imza parçası. In Excess, Need You Tonight. Daha fazlası için yarın aynı yerde aynı saatte buluşmak üzere. Around the World with Arkın.

0: Cinnam.
1: Sueno Otelleri Sibel Can, Funda Arar ve Altay konserleriyle unutulmaz bir yaz için Joli'de. 7500 TL'ye varan bonus fırsatı ve Joli ayrıcalıklarıyla tatil yapmak için hemen yerinizi ayırtın. Detaylar jolitur.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
2: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
3: Ümitsiz. Metro Müzik.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Benzinin litre fiyatına 1 lira 7 kuruş zam geldi. Bakır tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Emekli maaşları ve Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-22 Mayıs tarihlerinde ödenecek. Savaşın enerji altyapısına verdiği hasar ve Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla küresel petrol arzı Nisan'da günlük 1,8 milyon varil azaldı. OPEC üretimi ise son 35 yılın en düşük seviyesine geriledi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.
6: Üretim öncülerinin mikrosu var.
7: Mikro yazılım, mikro kontene.
8: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
6: İşini büyütmek her işletmenin hedefi. Çözümse ERP. ERP programları işletmelere satın alma, üretim, satış ve finans gibi temel iş süreçlerini uçtan uca yönetme kabiliyeti kazandırarak büyümeyi destekler. Perakende, üretim, lojistik veya hizmet. Her sektörün dinamikleri kendine özgüdür. Sektörel ihtiyaçlara özel çözümlerse hem operasyonel süreçleri kolaylaştırmakta hem de işletme karlılığını ve verimliliğini artırmaktadır.
7: Mikro yazılım, mikro kontene.
1: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: Sueno Otelleri Sibel Can, Funda Arar ve Altay konserleriyle unutulmaz bir yaz için Joli'de. 7500 TL'ye varan bonus fırsatı ve Joli ayrıcalıklarıyla tatil yapmak için hemen yerinizi ayırtın. Detaylar jolitour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Reklamlar.
1: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Ena Pharma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Ena Pharma bilgilendirdi.
2: Limitsiz Hit Müziği.

0: limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için

Casino Otelleri Sibel Can, Funda Arar ve Altay konserleriyle unutulmaz bir yaz için Jolly'de. 7500 TL'ye varan bonus fırsatı ve Jolly ayrıcalıklarıyla tatil yapmak için hemen yerinizi ayırtın. Detaylar jollytour.com, 444 0644 ve acentelerimizde.

0: al.
1: Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.

0: Metro FM. Limitsiz hit müzik.
1: Eğlence, zarafet, huzur. Tatilin tüm halleri Crystal Hotels'te. Anlardan anılara dönüşen tatil keyfi Crystal Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: Bueno Otelleri Sibel Can, Funda Arar ve Altay konserleriyle unutulmaz bir yaz için Joli'de. 7500 TL'ye varan bonus fırsatı ve Joli ayrıcalıklarıyla tatil yapmak için hemen yerinizi ayırtın. Detaylar jolitur.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençler Birliği'ni 2-1 yenen Trabzonspor finalde Konyaspor'un rakibi oldu. Şampiyonu belirleyecek Türkiye Kupası finali 22 Mayıs'ta Antalya Stadyumu'nda oynanacak. Basketbol Süper Ligi 29. hafta erteleme maçında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi deplasmanda 85-72 mağlup etti. Fenerbahçe normal sezonu lider tamamladı. Midtjylland'de forma giyen 23 yaşındaki Türk sol kanat oyuncusu Aral Şimşir, Danimarka Süper Ligi'nde yılın profili seçildi.

0: Metro FM. Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz.
1: RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: O3 Avrupa Otoyolu'nun 2-3. kilometreleri arasında Hadımköy Kavşağı, Çatalca Kavşağı, Karasu Viyadüğü'nde onarım çalışmaları nedeniyle Edirne istikametinde şerit daraltma yapılarak trafik akışı kontrollü şekilde sağlanıyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz.
1: RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro. Metro FM, non-stop. Metro. Metro.

0: Yabancı Müzik Radyosu.
1: Metro FM.
2: Nirvana Hotels'te yaz başlıyor. Şehrin enerjisi, doğanın sakinliği, eşsiz lezzetler, bitmeyen eğlence, tatilin en ayrıcalıklı hali Nirvana Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS ile gel.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
3: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
4: Ümitsiz. Hit müzik.

0: Sueno Otelleri Sibel Can, Funda Arar ve Altay konserleriyle unutulmaz bir yaz için Joli'de. 7500 TL'ye varan bonus fırsatı ve Joli ayrıcalıklarıyla tatil yapmak için hemen yerinizi ayırtın. Detaylar jolitur.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.

0: K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor. Şimdi karnavalda. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM. 1, 2, 3, un pasito.

0: I'm sexy and I know it.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM. What's going on?

0: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.
1: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: Mamacita.
1: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Sueno Otelleri Sibel Can, Funda Arar ve Altay konserleriyle unutulmaz bir yaz için Joli'de. 7500 TL'ye varan bonus fırsatı ve Joli ayrıcalıklarıyla tatil yapmak için hemen yerinizi ayırtın. Detaylar jolitour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir.

0: like David Luiz when he shoots from distance. Bow.
1: Şehir ayakta. Sen neredesin? Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM. Ride Gucci, Dolce & Gabbana. I feel like designer and nothing else matters. I ride that Gucci to Prada.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Limitsiz
2: Metro Müzik. Radde Gucci'da Prada, a Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, that Prada.